0: Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisini incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılım X ışını spektroskopisi metoduyla verilebilmektedir.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
2: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
1: İmza Sevinç Aksu.
3: 20 yıldır bizim hayatımız çocuklarımız.
4: Löse.

0: Sen gibi yüreği eşek gibi çalışır sanki sağmal ineği. Ona biz baba deriz, o getirir biz yeriz. Bulamayız dünyada onun gibi bir keriz. Varlık yokluk bilmeyiz, sıramızı vermeyiz. Siparişler gelmezse babamızı sevmeyiz. Heste oldum diyemez, yeni bir şey giyemez. Neman kafa uşaktır, biz duymadan yemez. Etrafını sararız, köpek gibi dalarız. Dediklerimiz olmazsa anamızı salarız.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüyo FM.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu, iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlem Evi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte, hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlem evini ziyaret etmektedirler.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: bu türküler, köy türküleri. Ne düzeni belli, ne yazanı. Atlarında imza yok ama içlerinde yürek var. Cennet misali sevişen, cehennemler gibi dövüşen, bir çocuk gibi gülüp mağaralar gibi inleyen, mis gibi insan kokar, mis gibi toprak. Ah bu türküler, köy türküleri. Dilimizin tuzu biberi, memleket ahvalini onlardan sor. Kitaplarda değil, türkülerde ara yemeni. Ölenin, kalanı, gidip gelmeyeni. Elma dalından uzağa düşmez. Ne yana gitsem nafile, memleketin hali gözümden gitmez. Bin bir yerimden bağlanmışım, onlarla ağlamış, onlarla gülmüşüm. Bundan ötesine aklım ermez. Şairim şair olmasına, canım kurban şiirin gerçeğine, hasına. Zifiri karanlıkta gelse şiirin hası, ayak seslerinden tanırım. Ne zaman bir köy türküsü duysam, şairliğimden utanırım. Onlar kadar sahici, onlar kadar gerçek, insancasına, erkekçesine bir türkü söylemeden gidersem, bir türkü söylemeden gidersem, yanarım, yanarım.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüyo FM.

UFM. Kamu spotu. Toplum olarak ortak paylaştığımız yaşam alanlarının temiz tutulması bir vatandaşlık görevidir. Toplum içerisinde bulunan toplum bilinci ve sorumluluk duygusu kişinin ilk önce kendine saygı duymasıyla başlar. Yaşamsal alanların korunması, doğaya, yeşile sahip çıkması ve çevre temizliği herkesin ortak sorumluluğudur. Biz doğayı korudukça doğa da bizi korur. Adıyaman Üniversitesi olarak diyoruz ki, çevreni koru, geleceğini koru.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Hasta oluyorum galiba. Geçenlerde içtiğin antibiyotikten bana bir tane verir misin?
2: Onu aile hekimim benim tedavim için vermişti. Kullandım ve bitirdim. Madem rahatsızsın, niye doktora gitmiyorsun?
1: İyi günler. Bir antibiyotik alabilir miyim?
3: Tabii. Reçetenizi alabilir miyim?
1: Reçetem yok. Ama hastayım.
3: Reçetesiz antibiyotik vermemiz mümkün değil. Lütfen aile hekiminize başvurun.
1: Geçenlerde yazdığınız antibiyotik çok iyi gelmişti hocam. Yine ondan yazıyorsunuz değil mi?
4: Hayır. Bu kez antibiyotik kullanmanıza gerek yok. Ama merak etmeyin. Gerekli tedaviyi düzenledim. İlaçlarınızı düzenli kullanın ve birkaç günde istirahat edin.
5: Hekiminiz yazmadıkça antibiyotik kullanmayın ve talep etmeyin. Antibiyotik de değil, sağlığınızda ısrarcı olun. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: bayram olmazsa gelecek bayram. Bekle yollarımı döner mani, bekle yollarımı döner mani.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüyo FM.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce, yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 dahili 69 80 numaralı hatta arayabilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

Kamu spotu. Toplum olarak ortak paylaştığımız yaşam alanlarının temiz tutulması bir vatandaşlık görevidir. Toplum içerisinde bulunan toplum bilinci ve sorumluluk duygusu kişinin ilk önce kendine saygı duymasıyla başlar. Yaşamsal alanların korunması, doğaya, yeşile sahip çıkması ve çevre temizliği herkesin ortak sorumluluğudur. Biz doğayı korudukça doğa da bizi korur. Adıyaman Üniversitesi olarak diyoruz ki, çevreni koru, geleceğini koru.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Afet ve acil durumlarda her an elinizin altında olacak bir uygulamamız var. AFAD Acil Mobil Uygulaması. Kullanıcı dostu AFAD Acil'le tek tuşla yardım ekiplerine ulaşmanız, size en yakın toplanma alanını görmeniz ve afet eğitim videolarına ulaşmanız oldukça kolay. Peki uygulamaya nasıl kayıt olunur? Öncelikle iOS ve Android marketlerden AFAD Acil uygulamasını telefonunuza yükleyin. Uygulamaya telefon numaranızı girin. Böylece acil durum anında yardım ekiplerinin size ulaşması, yardımcı olması ve iyi olduğunuzu teyit etmesi mümkün hale gelecek. Ardından size SMS'le gelen giriş şifresini tuşlayarak telefon numaranızı doğrulayın. TC kimlik numaranızı yazın ve yardım ekiplerinin hızla desteğe gelebilmeleri için konum yetkisi vermenizin son derece önemli olduğunu unutmayın. Böylece kayıt işleminiz tamamlanmış olacak. Afet anında uygulamayı nasıl kullanacağız? Uygulama açıldığında size en yakın toplanma yerinin otomatik olarak seçildiğini ve yol tarifinin sisteme girildiğini göreceksiniz. Eğer toplanma alanına ulaşabilecek durumda değilseniz, hattınızın bağlantısında sorun olsa bile internet üzerinden acil çağrı başlatabilirsiniz. Afet durumunda her bir saniyenin hayati önem taşıdığını unutmadan sadece ihtiyaç anında acil çağrı başlatın. Çağrı başlatıldığı anda 112 acil çağrı merkezine bağlanacaksınız. Dilerseniz durumunuzu kısaca anlatan butonları kullanabilir. Eğer konuşabilecek durumda değilseniz acil durum cümlelerini kullanarak mesaj yoluyla da yardım alabilirsiniz. Uygulama ile afetten etkilenen bölgedeki vatandaşlarımıza toplu bildirimler ulaştırılacak. Böylece

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğümüz tarafından geliştirildi. Güvende hissetmenize yardımcı olmak için her zaman yanınızdayız. Bu uygulamaya hiçbir zaman ihtiyacımız olmaması dileğiyle. AFAD Acil. Tek tuş, hayata dokunuş.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Mikrobiyoloji Laboratuvarı. Mikrobiyoloji laboratuvarında süt ve süt ürünlerinde mezofilik aerobik bakteri analizi ve çiğ sütte hücre sayımı yapılmaktadır. Gıda üretim firmalarının ürün hazırlama alanında ve üretim personelinin elinde hijyen analizi yapılmaktadır. Avrupa Antimikrobiyal Duyarlılık Testi Komitesi standartlarına uygun olarak antimikrobiyal duyarlılık testi, minimum inhibisyon konsantrasyonu ve minimum bakterisidal konsantrasyon analizi yapılabilmektedir. Antimikrobiyal duyarlılık testi disk difüzyon yöntemiyle yapılmaktadır. Minimum inhibisyon konsantrasyon analizi, makrodilüsyon ve mikrodilüsyon sıvı besiyeri duyarlılık testi olmak üzere iki farklı metotta merkezi araştırma laboratuvarında yapılmaktadır. İçme suyu, endüstriyel atık sular, yüzme havuzu suyu, kuyu suyu, yüzey suları, arıtma suyu, kaynak suyu ve su ürünleri yetiştirme havuz sularında birçok kimyasal parametrelere bakılmaktadır. Bunlar nitrat, nitrit, amonyum, biyolojik oksijen ihtiyacı gibi parametrelerdir. Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: kamu spotu.
1: Çevremdeki bazı insanlar uyuşturucu kullanıyordu. Bir defa kullanmakta bir şey olmaz dediler. Merak ettim, denedim. Bu noktaya nasıl geldim anlayamadım. Ailemi, arkadaşlarımı, hayallerimi, her şeyimi kaybettim. Hayata yeniden dönmeliydim. Sağlık Bakanlığı Arındırma ve Rehabilitasyon Merkezlerinde tedavi oldum. Ve sonunda başardım.
2: 81 ilde tüm imkanlarımızla yanınızdayız. Haydi bir adım at. Alo 191'i ara ya da en yakın sağlık kuruluşuna müracaat et. Hayata yeniden başla.
1: Sen de başarabilirsin. Kendin, ailen, sevdiklerin ve hayallerin için.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz mensuplarına duyurulur. Üniversitemiz yemekhaneleri başta olmak üzere kampüslerimizdeki ödeme altyapılarına, mevcut ödeme yöntemlerine ek olarak tamamıyla isteğe bağlı alternatif ödeme yöntemleri tercihinize sunulmuştur. Üniversitemiz personel öğrenci kimlik kartlarımıza nakit para yükleyebildiğimiz kiosk cihazlarımıza, bankamatik ve veya kredi kartıyla para yükleme seçeneği eklenmiştir. Ayrıca üniversite kampüslerindeki ödeme altyapıları ve geçiş kontrol sistemlerinin tümüyle akıllı telefonlar aracılığıyla yönetilebildiği yeni nesil bir kampüs kart sistemi olan SoliClub uygulaması alternatif bir ödeme yöntemi olarak tercihinize sunulmuştur. SoliClub uygulamasını Google Play ve App Store uygulama mağazaları üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. SoliClub uygulamasıyla yemekhane turnikelerinde QR kodu okutarak direkt banka ödemesiyle geçiş yapabilirsiniz. Ödeme seçenekleri ve yeni nesil kampüs kart sisteminin detaylarına üniversitemiz web sayfası adıyaman.edu.tr adresinin duyurular kısmından erişebilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM. Kamu spotu.
1: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
3: Bak televizyon hazır.
2: Hep buyur. O sonla biterdi.
3: Kahraman!
2: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
3: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır, uyan artık.
4: Abi, yaşasın aslanım.
2: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide, bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

Örnek şahsiyetlerin bu bölümünde Fuzuli'den bahsedeceğiz. Fuzuli mahlasıyla tanınan Mehmet Bin Süleyman, klasik Türk edebiyatının en büyük şairlerindendir. Şiirlerinden hareketle 1483 yılında Irak'ın Kerbela şehrinde doğduğu tahmin edilmekle beraber, 1556 yılında Bağdat ve çevresini kasıp kavuran büyük veba salgını sırasında vefat ettiği bilinmektedir. Hayatı Hille, Necef, Bağdat ve Kerbela dolaylarında geçen Fuzuli, ilk tahsilini Hille müftüsü olan babasından almış, daha sonra Rahmetullah adlı bir hocadan çeşitli dersler görmüştür. Tahsilinin ilk dönemlerinde muhitin de uygun oluşu sayesinde Arapça ve Farsçayı bu dillerde kusursuz eser yazabilecek derecede öğrenmiş ve kendisini yoğun olarak şiir için gerekli olan ilim tahsiline vermiştir. Aynı zamanda tefsir ve hadis ilimleriyle de ilgilenmiş olup geometri, fizik, astronomi, felsefe, tıp ve kimya alanlarında iyi bir öğrenim görmüştür. Yine bazı şiirlerinden Necef'te Hazreti Ali'nin türbesinde görevli olduğu ve buna karşılık bir maaş aldığı ama günün birinde bilinmeyen bir sebepten ötürü bu maaşı kesilince bir müddet maddi sıkıntı çektiği anlaşılmaktadır. Kanuni Süleyman 1534 yılında Bağdat'ı fethedince padişaha 5 kaside yazıp takdim ettiği gibi devletin bazı ileri gelenlerine de kasideler yazmıştır. Padişah bu kasideleri çok beğenmiş ve Fuzuli'ye efkaftan maaş bağlanacağına dair söz vermiştir. Fakat sonradan bu maaş onun azımsadığı bir miktardan ibaret kalmasının ardından yeni bir ilave gerçekleşmiş, ancak şair yine de Nişancı Celalzade Çelebi'ye mektup yazarak memnuniyetsizliğini belirtmiştir. Şikayetname adıyla ün kazanan bu mektup onun en önemli eserlerinden biri olmuş, bununla birlikte daha sonra maaş hususundaki güçlükler giderilmiş ve istihkakı bir süre gecikmeyle de olsa kendisine verilmiştir. Alim bir şair olan Fuzuli, daha çocuk denecek yaşta şiir yazmaya başlamış ve bu ilk şiirinde Arap ve Fars dillerini kullanmış, daha sonraları da Azeri Türkçesini kullanmaya başlamıştır. Türkçe, Farsça ve Arapça olmak üzere 3 divanı olan şair, aşk anlayışıyla birlikte devrinin ruh ve bedenle ilgili düşüncelerini Sıhhat-ı Maraz'da, tasavvufi nitelikte nasihatçiliğini Rindü Zahid'de, tasavvuf felsefesiyle dünya ve hayat görüşünü ise başta Leyla ve Mecnun Mesnevisi olmak üzere divanlarındaki çeşitli şiirlerde ortaya koymuştur. Bu 3 dilde ustalıkla şiir yazan Fuzuli, İslam dünyasının büyük bir kısmında şöhret kazanmakla beraber Arapça şiirlerinin vasat bir seviyede olmasına karşılık Farsça ve özellikle Türkçe şiirleri onu daha hayattayken sanatının zirvesine ulaştırmıştır. Fuzuli'nin şiirlerinde belki kendi zamanına kadar hiçbir şairin kullanmadığı mana incelikleri bulunmakla birlikte detaylı lügat anlamlarına yönelik ustaca geliştirilen çağrışımlar ve devrin muteber ilimleri ışığında çözülebilecek anlamlar şiirinin önemli bir cephesini oluşturmuştur. İlk bakışta sadeliğine bakılarak kolayca anlaşılabilecek gibi görünen şiirleri derinleştikçe incelen birer sehli mümteni örneği teşkil etmiştir. Divan edebiyatında ilahi aşkı en fazla işlemiş olan Fuzuli, ölüm, toplum, yoksulluk, felsefe, tabiat temalarını hep bu aşk etrafında yazmış ve ilahi aşkın en ince sırlarını beşeri aşkı terennüm eder göründüğü şiirleri arasına yerleştirerek klasik edebiyatın en güzel eserlerini vermiştir. Ayrıca kasidelerinde söz sanatları, gazellerinde mana sanatları hakim olurken, alimane tavrını kasidelerinde, aşıkane tarzını da gazellerinde ortaya koymuştur. Fuzuli, divan edebiyatı üzerinde büyük bir etki bırakmış olup, kendisinden sonra gelen bütün divan şairlerini etkilemiştir. Üslubu ve temaları gerek klasik divan şairlerince, gerek halk şairlerince günümüze kadar taklit edilmiş ve dili sade olan şiirleri halk arasında da yayılmıştır. Fuzuli'nin şöhreti, nüfuz ve tesiri daha kendisi hayattayken bütün Türk-İslam ülkelerine yayılmaya başlamış, sadece büyük bir şair değil, aynı zamanda velilik mertebesine yükselmiş bir hak aşı olarak tanınmıştır.
Türk edebiyatında şiirleri dini ve ladini türlerde bestelenen şairler arasında en önde gelen Fuzuli'nin şiirlerine ve özellikle gazellerine nazire söylememiş divan şairi yok gibidir. Bütün tezkirelerde belki hiçbir şaire nasip olmayacak şekilde hakkında özel hürmet, itibar ve takdir ifadeleri yer almıştır. Örnek şahsiyetlerde Fuzuli'den bahsettik. Sonraki bölümde hoşça kalın.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6989 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: Kamu spotu.
1: Merhaba, 2018 yılından bu yana benimsenen yaya öncelikli trafik anlayışının simgelerinden biri biz olduk.
2: Şu ana kadar okul ve yaya geçitlerinin %47'sini uygulandık.
1: Ancak elbette iş bizimle kalmadı. 2019-2020 yılları yaya öncelikli trafik yılı ilan edildi. 3,5 milyon sürücü ve yayaya eğitimler verildi.
2: Öncelik hayatın, öncelik yayının sloganıyla trafik kampanyası başlatıldı. Tüm kolluk görevlilerine yaya önceliği konusunda denetim yetkisi verildi.
1: Söz konusu can kaybıysa bir çok büyük bir sayı. Bu temelden hareketle kanunların ve sürekli denetimlerin de etkisiyle 2019'da 212, 2020'de 304, toplamda 516 daha az yaya can kaybı yaşandı.
2: Kurallara uyan dikkatli yaya ve sürücülerimize teşekkür ediyoruz. Trafikte sıfır can kaybı hedefine hep birlikte ilerlemeye devam edeceğiz.
1: Yayalar kırmızı çizgimiz.
3: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
4: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

0: Kelimeler bir ağaç gibidir efendim. Bazı kelimeler bu ağacın köküdür. Öyle ki gövde, dal, budak, yaprak bu köke bağlıdır. Bazı kelimeler de gövdeyi teşkil eder. Kök gibi değildir ama gene merkezi bir görevi deruhte eder. Bazı kelimeler de dalları, budakları oluşturur. Yani insan gibidir kelimeler. Herkesin bir anne babası, anne babasının anne babası, onların anne babasının anne babası vardır ve bu silsile böyle devam eder gider. Bir anne babadan evlatlar, evlatlardan torunlar, torunlardan torunlar, yani kuşaklardan kuşaklar meydana gelir. Kelimeler de böyle işte. Bağlı oldukları anne babaları var, kuşakları var. Bu kelimelerden biri yeni Latince bir kelime olan opus kelimesi. Latince'de oper şeklinde karşılık buluyor. Efendim, opus kelimesi kök kelimelere en iyi örneklerden biri olabilir. Zira kendinden türeyen ve bambaşka anlamlar kazanan birçok kelime var. Opus, esas anlamı itibariyle iş, emek demek. Daha da açarsak, opus ya da oper kelimesindeki op kelimesinin tam karşılığı emek vermek, mahsul elde etmek demek. Opus kelimesi de op kelimesinden türemiş. Gelin şimdi kökeninde op ya da oper kelimesi olan bazı kelimelere yakından bakalım. Mesela kooperatif kelimesi. Efendim, kooperatif ne demektir? Bildiğimiz bir kelime. Hani kooperatife girmek şeklinde kullanıyoruz çoğu zaman. Kooperatif, ortaklarının gereksinimlerine uygun şartlarda elde etmelerini sağlamak amacıyla kurulan birliğe deniyor. Yahut da üreticilerin aracıyı ortadan çıkararak ürünlerini daha iyi şartlarda pazarlamak için kurdukları ortaklık. Yani bir birliği, bir beraberliği, birlik beraberlik dayanışmayla iş yapmayı ifade ediyor. O nedenle bir kooperatif yoluyla ev sahibi olmaya çalışmak makul ve ekonomik oluyor. Komisyon azalıyor, dayanışma yoluyla tasarruflu bir alışveriş yapılmış oluyor. Efendim, kooperatif Fransızca bir kelime ama kökünde op ve oper kelimeleri var. Op, emek vermek demekti. Kooperatif de birlikte emek vermek demek oluyor aslında kısaca. İşin beraberce üstesinden gelmeyi, birlikte dayanışmayla iş çıkarmayı ifade ediyor. Ve ofis kelimesi. Ofis deyince aklımıza ne geliyor? Bir iş yeri geliyor değil mi? Evet, ofis kelimesi de op kelimesinden türemiş bir kelime ve gene işle, emekle ilgili bir anlam ihtiva ediyor. İş yapılan yer, ofis. Yani emek yeri, emek verilen, iş çıkarılan yer. Efendim, opera ne demektir? Opera, bildiğimiz bir kelime. Sözlerinin bütünü veya çoğu şarkılı olarak söylenen müzikli tiyatro eseri ya da bu eseri oynayan sanatçı topluluğuna opera deniyor. Ama gelin görün ki opera kelimesinin kökünde de op ve oper kelimeleri var. Ortada bir emek var, bir iş var, bir mahsul var. Bu iş, emek hangi alanda olursa olsun. Nitekim sanat alanında da kullandığımız opera kelimesinin kökünde de iş ve emek anlamına gelen op kelimesi var. Ve efendim, operasyon kelimesi. Nedir operasyon? Yani neredeyse 7'den 70'e bilinen kelimelerden biri operasyon. Hani yapılan operasyon diyoruz, operasyona gireceğim diyoruz. Yani türlü şekillerde kullanıyoruz. Ama ne anlama geliyor? Efendim, operasyon dizi eylem demek. Biz güvenlik güçlerince suçluların yakalanması için düzenlenen dizi eyleme de bilhassa operasyon diyoruz. Ama planlı ve arka arkaya birçok eylemin içinde olduğu her türlü iş aslında operasyon kelimesiyle karşılık buluyor. Nitekim operasyona girmek, ameliyata girmek anlamında da kullanılıyor. Gel gelelim, operasyon kelimesinin kökü de gene op ve oper kelimeleri. Burada iş anlamına gelen op kelimesi bir anlam daha yükleniyor ve arka arkaya dizi, sıra eylem gibi geniş bir anlamla görevini yerine getiriyor. Bunların dışında fotokopi, kopya, ordövr gibi birçok kelimeden söz etmek mümkün. Op kelimesiyle aile olan. Evet, Bugünlük de bu kadar. Bir dahaki programda bambaşka kelimelerle karşınızda olmak üzere. Gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun. Saygılarımla.
1: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

radyodan dinleyin 95.3. İsterseniz, dünyanın her yerinden, radyo.adıyaman.edu.tr. Kağıt atılarak.

Adnan Üniversitesi Radyosu. Adyo FM.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adüyefem.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

hedef olup vursan da özenli sözlerin oklarıyla, süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında, dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk, beni tara, bitsin hiçbir şey umurumda değil. Dağların yaralarını çabuk geçsin, öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşların akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı, hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Bugüne kadar kaç kişi dolandırdınız?
2: Bini geçmiştir. Aslında biz olta atıyoruz, onlar da olta atlıyorlar.
1: Avınıza nasıl yaklaşıyorsunuz?
2: Bazen bir harf değişikliğiyle internet sitelerinin sahtesini yapıyorum. Bazen de sosyal medya hesaplarına, e-mail adreslerine ya da cep telefonlarına cazip teklifler gönderiyorum.
1: Peki vicdanınız sızlıyor mu?
2: Neticede öğreniyorlar. Bir düşen bir daha düşmüyor.
1: Peki sizden nasıl korunabiliriz?
2: Uyanın kardeşim! Herkes uyansın! Kimse kimseye bedavaya binlerce telefon, binlerce lira dağıtmaz!
1: Çıkınca ararım.
3: Dolandırıcılara karşı uyanık olun. Sosyal medya, e-posta ve SMS mesajlarını iki kere okuyun, internette gezindiğiniz adresleri kontrol edin. Harf hatalarını bulun, oltaya gelmeyin. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
4: Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6989 numaralı hatta arayabilirsiniz.

Örnek şahsiyetlerin bu bölümünde Haris el Muhasibi'den bahsedeceğiz. İlk sufilerden olan hadis, kelam ve tefsir alimi Haris el Muhasibi 786 yılında Basra'da dünyaya gelmiştir. Nefis muhasebesi hususundaki titizliğinden dolayı Muhasibi lakabıyla tanınmış olup genç yaşta Bağdat'a giderek zamanın meşhur alimlerinden dini ilimleri tahsil etmiştir. Aynı zamanda İmam Şafii'nin öğrencisi olan Muhasibi, Mutezile mezhebine mensup olan babasıyla anlaşamadığı ve babasından kalan mirası bu sebeple reddettiği için bir müddet maddi sıkıntı çekmiştir. Gençlik döneminde Bağdat'ta hadis meclislerine devam eden Muhasibi, ehli hadis anlayışının ağırlıklı olarak hissedildiği En-Nesaihdu Diniye adlı kitabını bu dönemde yazmıştır. Ayrıca bu devrede bir zahit grubuyla karşılaşması hayatının dönüm noktasını oluşturmuş ve bu tarihten sonra tasavvufi kimliği ön plana çıkmaya başlamıştır. Halife Memun'un emriyle uygulanan baskı döneminde Mutezile'ye cevap vermeye çalışan Muhasibi, bu akıma karşı yaptığı sert eleştirilerini Fehmül Kur'an adlı eserinde yer vermekle birlikte Er-Riyaye adlı kitabında da Mutezile'yi tenkit etmiştir. Ancak halifenin baskılarına dayanamayarak evinde inzivaya çekilen Muhasibi bir süre sonra Bağdat'tan ayrılmak zorunda kalmıştır. Bir hadis ravisi olarak kabul edilen Muhasibi'nin kaleme aldığı Fehmül Kur'an ve Er-Riyaye gibi eserlerinde senetli hadis rivayetleri yer almıştır. Aynı zamanda tefsirle de uğraşan Muhasibi eserlerinde İbn Abbas, İbn Mesud gibi müfessirlerden nakiller yapmış ve yer yer bazı ayetleri tefsir etmiş, ayrıca Fehmü's Sünen adlı eserinde Kur'an tarihiyle ilgili bilgiler vermiştir. Ehl-i Sünnet kelamının kurucularından sayılan Muhasibi, çalışmalarında Ehl-i Sünnet akidesine karşı zararlı kabul ettiği bütün akımların bidat olduğunu ortaya koymuş, çeşitli vesilelerle Mutezili, Rafizi, Mürci'yi ve Haricileri eleştirmiştir. Tasavvufu felsefeye yaklaştıran ilk sufi olan Muhasibi, itikat ve tasavvuf düşüncesi yönüyle Hasan-ı Basri geleneğine bağlı kalmış ve bu yönünü tasavvufla alakalı eserlerine de yansıtmıştır. Aynı zamanda tasavvufta hal kavramı üzerinde duran kanaat, züht, üns, yakın, havf, muhabbet, haya, sıdk ve ihlas gibi kavramları hal diye ortaya koyan, hallerin kontrol altında tutulması ve kitap ve sünnete dayandırılması gerektiğini söyleyen ilk sufilerden biri de yine Muhasibi olmuştur. Çok sayıda çalışması bulunan Muhasibi'nin bu çalışmalarından sadece 22'si günümüze ulaşmıştır. Bunlardan en tanınmışı Er-Riyaye olup, riya, nefsin tanınması, kibir, aldanma ve haset gibi konulardan ayrıntılı biçimde söz eden eser, tasavvuf ahlakına dair kitaplara kaynaklık etmiştir. Bununla beraber Fehmül Kur'an adlı eserinde Kur'an'ın anlaşılması, üstünlükleri, Allah'ın sıfatları, isimleri, ilahi irade, değişik fırkaların görüşleri ve bunların yanlışlıkları gibi konular üzerinde durmuş, Kitab-ı Tevehüm adlı eserinde de ölüm sekeratı, kabir azabı ve ahiret halleri gibi hususların göz önüne getirilerek hayata yön verilmesi gerektiğine dair bilgiler vermiştir. Örnek şahsiyetlerde Haris el-Muhasibi'den bahsettik. Sonraki bölüme dek hoşça kalın.

Örnek Şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından teorik ve uygulamalı yüksek performanslı sıvı kromatografisi eğitim kursu verilecektir. Teorik eğitimin 22 Ekim, uygulamalı eğitimin 23 Ekim 2026 tarihlerinde verilecek. Kursun detaylarına Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi web sayfası merlab.adıyaman.edu.tr adresinden veya 0416 219 73 68 dahil 5912 numaralı hattan ulaşabilirsiniz.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Bu ülkede büyük hayaller için çarpan yürekler var. Yeni doğan her günle umuduna koşanlar var. Yüksek teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge ile yeni hedefler belirliyor. Yerli ve milli projelere heyecanla, aşkla devam ediyoruz. En büyük gücümüz bağışçılarımızın varlığı, bizlere verdiği sonsuz destekleri. Birlikte güçlenme, birlikte büyüme azmindeyiz. Hayalleri gerçek yapanların izinde bu başarı hepimizin. Bu gurur Türkiye'nin. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.
2: Aile Rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, Aile Rehberi başlıyor.
3: Genel hatlarıyla gelecek için ailemizde çok bir takım sıkıntılar olsa da diğer batılı ülkelerle karşılaştırdığımızda olumlu gibi görünüyor. Ama bu olumlu demek gelecek açısından rahavete ve tembelliğe yol açmamalı. Malum geleneksel toplumda aile modeli geniş aile. Modern toplumda aile modeli ise çekirdek aile. Şimdi modern toplum dediğimiz sanayi devriminden sonra bize sürekli çekirdek aileyi telkin ediyor. Bir nevi işte bir öğrenciler, hatta tek başına işçiler bile aileden sayılabiliyor batı toplumunda. Hatta bir kişi bile aileden sayılabiliyor. Dolayısıyla aileyi gittikçe küçülttüler. Bir manada kapitalist sistem mallı da rahat satsın. Mesela geniş aile 10 kişiye bir buzdolabı satarken bir kişiye bir buzdolabı satacak. Onu parçalayınca 10 defa satacak. Bir buzdolabı değil bu çamaşır makinesi. Buna benzer bir sürü yüzlerce, binlerce, milyonlarca eşyayı düşünün. Yani burada bunları sadece tek yönlü olarak parçalamak istemiyor. Yani ekonomik boyutu var, sosyal boyutu var. Dolayısıyla bunu bütün toplu şekilde değerlendirmeden ziyade tek tek bakılırsa o daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Ama şöyle söyleyeyim. Mesela sorulan bir soruya Türk aile yapısına dair şayet imkanınız olsa ne kadar çocuk yaparsınız dendiğinde 3-4 diye söylenmiş. Bu da bizim toplumumuz için, gelecek için bir sevindirici bir durum. Yani bu olumlu bir durum. Hala biz geleneksel yapıyı mümkün mertebe koruduğumuza işaret ediyor. Fakat bir taraftan da bunlara baktığımızda bir yönüyle de sanki bir anomi yaşanıyor gibi. Anomi şu demek, bireylerin toplumsal bütüne bağlayan, bağlarının kopması haline deniyor anomi. Yunanca bir kelime, sosyolojide kullanılan. Dolayısıyla sanki bir bazı bölümlere bakıldığında şehir aileleri yapısında bir bölünmeye doğru, yani bir gidişat var ama malum aile korunma, barınma, güçlenme, başarılı olma, sevinme, mutlu olma gibi insanlığın tüm ihtiyaçları ittifakla en kuvvetli ifade edildiği bir kurum. İnsan sosyal bir varlık olduğuna göre insan düğün de tek başına yapamaz, matem de tek başına tutamaz, başarıyı da tek başına götüremez. Dolayısıyla aile insanlık tarihi kadar eski, yani insanlığın tarihiyle başlayan ilk peygamberimiz ve ilk insan Adem'le başlayan bir süreç. Dolayısıyla aile büyük bir sistem. İşte bu yapı içerisinde bakıldığında çok da endişe edilecek bir durum değil ama mesela şiddet içeren yayınlarla ilgili hem çok seyrediliyor hem de bundan etkileniliyor ve istenmiyor. Yani bu tabii çok yaman bir çelişki. Fakat bunu şöyle yorumlamak yanlış. Efendim insanlar bunu istiyorlar, ne yapalım, hem seyrediyorlar hem istiyorlar demek doğru bir şey değil. Yani insanlara bir şey sunarken en iyisi sunulmalı, en doğrusu, en güzeli sunulmalı. Yani vatandaş, halk sunulduktan sonra belki onu tam manasıyla, layık veçiyle doğru yanlış ayırt edemeyebilir. Ama nasıl ki bugün maddi bedenimiz devlet tarafından koruma altında ise, diyelim ki bir trafik kazası, buna benzer yaralanmalar, buna benzer herhangi bir yerden gelme fiziki müdahaleler, o zaman ruhi bedenimizi, psikolojik yapımızı da güven altına almak için devlet bunun için de tedbir almalı. Çünkü sadece tek başına beden sağlığı yetmiyor. Yani zihinsel sağlık, ruhsal sağlık dediğimiz sağlığı da korumak için devlet dediğimiz bu yapı gerekli tedbirler almalı. Bu manada aileyle ilgili gerek televizyonlardaki filmler, diziler belli bir aşamadan geçirmeli diye düşünüyorum. Çünkü bugün filmler bir nevi toplumu inşa ediyor ve değiştiriyor, dönüştürüyor. Yani medya malum öyle bir sektör ki, yani hayatımızın hemen hemen her kısmı müdahale eder duruma gelmiş. Bu diziler böyle masumane bir şekilde, efendim halk istiyor, halkımızın istediği yönde bunlar yapıyoruz, ediyoruz gibi, gerek şiddet içerikli, gerek cinselliği içerikli bu dizilere son derece dikkat edip çocuklarımızı bundan muhafaza etmemiz lazım. Şimdi efendim, önce aile dediğimiz bu yapı kutsal üzerine, bizim değerlerimizde, görüşümüz, dünya görüşümüzde kutsal üzerine kurulan bir sistem. Yani ilk önce bunun tespitini yapmak lazım. Şayet bu kutsal üzerine değil de bir takım menfaat üzerine inşa edilirse, yani iki kişinin sanki bir şirket kuruyormuşçasına bir yapı inşa edilirse, madde üzerine kurulursa, bu düzgün gitmediği zaman sarsılır ve boşanmalara kadar gider. Bu tabii bugün iletişim çağındayız. Maalesef çocuklarımız arasındaki iletişim kurmada bir takım ailelerin güçlükleri var. Yani nasıl, ne şekilde kuralım diye. Ve hatta mesela yapılan bir araştırmada, Fırat Üniversitesi'nde yapılmış bir araştırma, çocuklar televizyon yerine neyi tercih edersiniz diye sorulduğunda, onlar diyorlar ki televizyon yerine ailede aile fertlerinin bize kitap okumalarını, bizimle ilgilenmelerini, oyun oynamalarını, dersimiz yardımcı olmalarını isteriz diye bir sonuç çıkmış. Demek ki çocuklar da bununla çok memnun değil. Ama hani tabiat boşluk kabul etmez düsturunca, çocuklar da o tarafa doğru gidince bir sanki bir bağımlılık meydana geliyor. Bugün bu televizyon bağımlılığı, internet bağımlılığı o kadar ciddi boyuta varıyor ki bazen hastalık derecesine ulaşabiliyor. Mesela biz bazen çocuklar işte sokağa çıkmasın, efendim yanlış kişiler filan muhatap olur deniyor ama artık öyle ki içeride de o yanlış kişiler dolaşıyor. Yani bir odanın içinde, bir sanal alemde o kadar yanlış, yalan insanlar dolaşıyor ki onlardan korumak da ayrı bir maharet istiyor. O halde ne yapılmalı? Bir kere şuradan başlanılmalı. Aile fertleri arasındaki ünsiyet dediğimiz sevgi iyi kurulmalı. Yani eşler arasında. Buna Mevlana'dan, Mesnevi'den bir misal vermek istiyorum. Mesnevi tam bir pedagoji kitabıdır. Tasavvuf büyüklerimiz gerçekten toplum için o kadar can alıcı misaller vermişler ki onları yeniden toplum hayatına, eğitim hayatına, talim hayatına yeniden aktarmamız lazım. Bugün dönüştürerek, değiştirerek. Şöyle ki, işte deniyor ki bir derviş bir şeyhini ziyaret eder. Günlük, mutat, bugün rutin diyeceğimiz ziyaretler yapar. Bir gün kapıyı çalar, içeriden bir ses gelir. Kim o dendiğinde benim der, kapı açılmaz. Ertesi gün aynı şekilde benim, kapı açılmaz. 3-5 gün, bir hafta aynı içeriden ses geliyor. Kim o? Benim deniyor. Ve kapı açılmayınca diyor ki tamam artık ben burada olmayayım diye gittiği zaman, aradan 2 sene sonra gelir. Aynı şekilde yine derviş kapıyı vurur. İçeriden ses gelir. Kim o dendiğinde sen der içerideki ses. Dışarıdaki ses içeridekine sen der. Ve kapıyı açar, tamam der. O zaman der ki artık sen ben oldum, ben de sen oldum. Bakın çok önemli bir şey yani. Aile fertleri arasında, erkek ve kadın arasında sen sen ben ben değil de sen ben sen. Yani ikimiz sanki bir olduk, birbirimiz olduk şeklinde bir birlik, bir tevhid, bir vahdet, bir uhuvvet, bir sevgi bağı kuvvetli olursa, oradan çıkan çocuklar da, onu gören çocuklar da bir ayna gibi o anne babanın, o ebeveynlerin onu görünce kendilerine bir olma. Hani derler ki bazen öyle karı koca birbirini yansıtır ki, kocasını görseniz karısının huyunu zannedersiniz, karısını görseniz kocasının huyunu zannedersiniz. Yani bu benlik sağlanırsa arada, bu kuvvet, o zaman bu dalga dalga rüzgar gibi diğer çocuklara da siyaret eder, yansır. Öncelikle bunu bir halletmek lazım. Bu konuda çok hassas olmak lazım. Çünkü çocuklarımız bizim çiçeklerimiz. Bakın geçen bir kitapta okumuştum. Efendimiz, Peygamberimiz diyor ki çocuklar yeryüzünde gezen çiçeklerimizdir diyor. Aynen bir hadis-i şerif. Dolayısıyla biz çocuklarımızı geleceğe hazırlıyorsak, geleceğin toplumunu inşa etmede onları hazırlarken onlara birebir rol, model ve örnek olmamız lazım. O sizin dediğiniz gibi kitap okumaları mesela, Mesnevi okumaları, buna benzer eski evliya menkıbelerini okumaları, efendime söyleyeyim, klasikleri Bostan Gülistan okumaları ve benzer hikayeler okumaları, günümüzde de hikayeler olabilir. Bunları fazla değil, 15 dakika okunsa, aile meclisi gibi kurulsa, 15 dakika fazla değil, herhangi bir kimse bir dolaştıra okunabilir. Bunun üzerine yorumlar yapılsa, bu güzel bir hale sokulsa, aradan işte çaylar, muhabbetler, meyveler yense. Ya bunlar yapılmayacak şeyler değil. İşte buna yeniden kendimizi keşfetmek ihtiyaç var. Değilse biz çocuklarımızı efendim dışarı çıkmasın, yanlış arkadaş seçmesin derken, içeride de o arkadaşlar şimdi içeride, odanın bir köşesinde. Yani bu çocuklar da bununla karşı karşıya kalmışlar. Malum internet dediğimiz şey. Yani bunlara biz şayet çözüm olarak alternatif üretmediğimiz zaman bunların biz mahkumu oluruz. Şimdi yine bir Mevlana'dan açılmışken, şimdi Mevlana insanı topraktan yaratıldığı için demir madenine benzetir. Yani cevherdir. Şimdi diyor ki Hazret, nasıl ki kapkara bir demir madeni işlenerek bir ayna haline getirip de cilalanarak ayna haline getiriliyorsa ve o aynadan da insanlar kendini görebiliyorsa, neden en mükemmel olan insan işlenerek efendim insanı kamil yapılamaz? Yani dolayısıyla o insanın cevherinde olan ve ona fıtraten çok meyilli olan insanı da bir cilalayarak, içindeki efendim kötü hasletleri, benlikleri bertaraf ederek insanı kamil yapılabilir. Zaten eğitimin en önemli maksadı olgunlaşmaktır. Yani hani hamdım, piştim, yandım diye üçlemesi var Mevlana Hazretleri'nin. Dolayısıyla bugün her şeyden önce eğitimdeki olgunlaşma şart. Şimdi biz eğitimde malum kılı kır yararcasına, efendime söyleyeyim, bir şeyler öğretiyoruz. Yine Mevlana şu hikayesinde çok bariz bir efendim hikaye anlatıyor. Bunun üzerine müsaadenizle bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi padişahın biri diyor oğlunu terbiye edilsin, eğitilsin diye efendim hocasına vermiş. Medreseye vermiş. 3-5 yıl sonra o çocuk almaya gitmiş. Çocuk da biraz aptalcaymış. Ve çocuğu almış padişah, bir imtihan edeyim demiş. Nedir çocuk, ne öğrendi? Ve avucunun içine bir yüzük almış. Demiş ki tabii çocuk da aptalca olduğu için çocuğa efendim yıldız bilgisi, fal bilgisi öğretilmiş. Neyse çocuğa sormuş avucunun için ne var dendiğinde, demiş ki avucunda yuvarlak, sarı, içi boş bir şey var demiş. Peki özellikler doğru verdin demiş. O halde ne olduğunu da söylediğince çocuk, kalbur olması gerekir demiş. Abi yavrum demiş, sen bu kadar özelliğini bilen bir kişi avuç içine kalbur sığar mı demiş. Şimdi bizim eğitimde de öğrettiğimiz bu. Yani çok özellikle öğretiyoruz ama o şey nedir, kimdir, ya bütüncül bir

0: boşalttığında ney olarak üflenir ve insan işte o ney gibi tatlanır. Yani bir kamışa benzetilen o insan, efendime söyleyeyim, işte olgunlaşmalı, içindeki o kötü hasletler dediğimiz kötü davranışlar, efendim kibirdir, gururdur, benliktir, bunlar atılarak insan gerçek fıtratına doğru gidilmeli. İşte eğitim bu yönlü verilmeyince, yani eğitimdeki asıl maksat terbiye olan bu yönler eksik olunca, gerek ailede gerek efendime söyleyeyim okullarda, bu gibi problemler hiç şüphesiz yaşanacak. Ama yeni alternatifler olmaya ben geleceğimizden hiç endişeli değilim. İnşallah daha iyiye doğru gidecektir hiç şüphesiz. Bunun için yeter ki biz üzerimize düşen vazifeyi yapalım. Çünkü insanoğlu sonuçtan ziyade süreçten sorumludur. Yani süreci ne kadar yapabildik, ne kadar niyet ettik, ne kadar elimizden gelen bütün gayretleri yaptık ama netice olmadı. Yani neticeyi yapan insan değil aslında. Yani siz düşünün, her şey mesela hani uzay aracı gönderiliyor, adam her şeyi yapıyor, atıyor, gitmiyor. İnsan masraf ediyor. Demek ki insanoğlunun gücü, kuvveti neticede bir şeye kadar. O nedenle biz her şeyden önce bu benlik duygusundan sıyrılarak, Mevlana'nın da buyurduğu gibi bu tasavvufların yolunda, o eğitici yollarla insanlarımız bugün yeni bir efendim toplumsal yeni inşa hareketinde her zamandan daha fazla bunlara ihtiyaç var diye düşünüyorum.
1: Aile Rehberi programını dinlediniz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi.
1: 2026 YKS sonuçlarına göre üniversitemize yerleşen öğrencilerimiz için kayıt ve başvuru rehberi yayımlandı. Kayıt süreciyle ilgili detaylı bilgilere üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfası oidb.adıyaman.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.
0: Adyo FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: Kamu spotu. Kan, herkesin her zaman ihtiyacı. Düzenli kan bağışı yapalım, zor anlarda ihtiyaç sahiplerinin yanında olalım. Yardımsever olmak kanımızda var. Adıyaman Üniversitesi olarak Türk Kızılay'ın kan bağışı çalışmalarını destekliyoruz.
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
2: Vücudumuz için gerekli besinlerle aramızda kullanılan köprüdür boğazımız. İçtiğimiz su, aldığımız besinler bu ulaştırma sistemiyle gitmesi gereken yere ulaştırılırlar. Boğazımızın yapısı bir yudum suyu içerken bile aklımızın almakta zorlanacağı ince hesaplarla çalışan bir mekanizmadır. Farkında mıyız? Herhangi bir sözü söyleyebilmemiz ve bunun gerektirdiği kompleks kontrolün sağlanması için vücudumuzda gerçekleşen olayların yanında devasa fabrikaların işleyişi sönük kalacaktır. Çünkü bu yapı yaşamamız için son derece önemlidir. Boğazımız basit bir hortum değildir. Aksine besinle havanın gerektiği yere yönlendirilmesini sağlayan karmaşık bir mekanizmaya sahiptir. Bir şey yerken veya içerken, nefes alırken boğazımız nasıl davranacağını, hangi sıralı bilgiyle işleyişi yönlendireceğini bilir halde yaratılmıştır. Eğer böyle olmasaydı, henüz ilk nefes alışımızda veyahut ilk gıdamız olan sütümüzü yudumlarken boğulur ve yaşayamazdık. Farkında mıyız? Boğazımızda muhteşem ve kusursuz çalışan bir zamanlama mekanizması vardır. Bu zaman ayarı bozulacak olsa şüphesiz öldürücü bir tehlikeyle karşı karşıya kalabiliriz. Oysaki Rabbimizin sonsuz ilmi neticesinde yemek yerken konuşabiliyor, gülebiliyor ve nefes alabiliyoruz. Boğazımız eğer zamanlama ve sıralama bilgisinden mahrum yaratılsaydı lokma midemize gideceğine, hava borusuna gidebilir ve nefes yolumuz tıkanırdı. Bu durumda nefes borumuzdaki lokma nedeniyle hava alamazdık ve ölebilirdik. Boğazımızın ilk kısmı yutaktır ve 12 santimetre uzunluğundadır. Geniş kısmı üstte olan bir koni şeklindedir. Burnum ve gırtlak çıkıntımızın arkasından başlayan boğazımız 4 santimetre uzunluğundaki gırtlakla devam eder. Besinlere yol verme işlemini gerçekleştiren sistem gırtlağımızdır. Boğazımız devamlı olarak hava ve yiyecekler yoluyla bakteri ve virüslerin saldırılarına açıktır. Bademcikler bunları tahrip etmeye ve nefes borusuyla yutağın içini kaplayan mukoza da bunları yakalayarak sürükleyip dışarı atmaya yarar. Vücudumuzun korunmasından sorumlu bademcikler boğazımızın girişine konumlandırılmış birer muhafız gibidir. Rabbimiz her şeyi kendi içinde binlerce hikmetle ve kusursuz bir şekilde yaratmıştır. Boğazımızın bu kusursuz donanımının farkında mıyız?
1: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından 2026-2027 eğitim öğretim yılı, güz yarı yılı lisansüstü programlarına öğrenci alım ilanı duyuruldu. Yapılan duyuruda adaylar başvurularına 10 Ağustos 2026 tarihinden itibaren işleme açılacak online başvuru sistemi üzerinden yapacaklardır. Başvurular 28 Ağustos 2026 tarihinde saat 23.59 itibariyle sona erecektir. Posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir ifadeleri kullanıldı. Konuya ilişkin detaylı bilgilere Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü web sayfası lisansustu.adıyaman.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Slow Time Adieu FM. Kamu spotu. Ülkemizde her gün milyonlarca ekmek israf ediliyor. Bu israf ülkemizi milyonlarca lira zarara uğratıyor. Ve dünyada milyonlarca insan aç uyuyor. Onlardan biri de siz olabilirdiniz. Bir lokma ekmeğe muhtaç olmamak için ekmeğimizi, geleceğimizi israf etmeyin.
1: Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.
2: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Ben Doktor Halil Sur. Bir radyo hastanesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, sizler için seçmiş olduğum bugünkü konu kronik seyirli ve kalıcı bir tedavisi olmayan bir hastalık olan sedef hastalığı. Sedef hastalığı nedir? Sedef hastalığı toplumda sık görülen, ataklarla birlikte genellikle uzun süre devam eden bir hastalıktır. Farklı görünümlerle karşımıza çıkar ama en sık görülen tipi ise plak tipi dediğimiz, tıbbi terimiyle psoriasis vulgaris dediğimiz tiptir. Burada sağlam deriden keskin sınırlarla ayrılabilen, deriden kabarık, kızarıklıkların üzerini kaplayan ve hastalığa ismini veren sedef veya gümüş renginde kepeklenmelerin olmuş olduğu tipik görüntüsü olan hastalıktır. Her 100 kişiden yaklaşık 1 ila 3'ü arasında görülebilmektedir. Alevlenmelerle seyretmektedir. Bu alevlenmelerin dışında herhangi bir hastalıksız dönemlerde mevcuttur, bulunmaktadır. Her iki cinste de eşit oranda görülür, her yaşta ortaya çıkabilir ama en sık 20 yaş grubunda ortaya çıkmaktadır. Genetik yatkınlık olsa da ailenin her bireyinde görülmez. Çevresel faktörler de bu genetik yatkınlığı olan kişilerde ortaya çıkmasında katkı sunmaktadır. Genellikle hastalık için tipik görünüm veren sedef benzeri beyaz gri pullanmalar olan keskin sınırlı pembe kırmızı plaklar ile kolayca dışarıdan bakıldığında ayırt edilebilmektedir. Özellikle ailenizde sedef hastası bulunuyorsa sizlerin de olma ihtimali artmaktadır. Fakat bu demek değildir ki illaki sedef hastası olacaksınız. Sedef hastalığı kesinlikle bulaşıcı bir hastalık değildir. Bu da çok önemli bir husustur. Sedef hastalığı olan kişinin cildindeki lezyonla sağlam kişilerin sağlam derisine temas ettirdiğinde buradan hasta kişiden sağlam kişiye hastalık geçmez. Bulaşıcı değildir. Bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığı değildir. Sedef hastalığını tam iyileştiren bir tedavi günümüz için bulunmamaktadır. Bir tedavi yöntemi yoktur. Yeni ilaçlarla iltihap ve plakları azaltmakta ve böylece hastalıksız olan dönemi daha uzun tutmaya yönelik tedbirler alınmaktadır. Burada sedef hastalığında kepek ve pulların rengi genellikle beyazımsı ve gümüş renginde demiştik. Bunlar genellikle kalın kırmızı yamalar üzerinde görülür. Bazı durumlarda bu yamalar kanlı ve çatallı bir yapıya sahip olabilir. Deri üretim sürecinin normalden kat ve kat hızlı olması sedef hastalığının temel sebebi denilebilir deri üretiminin. Normal cilt hücre üretiminde hücreler bir hücrenin en tabandan başlayıp en üste kadar yavaş yavaş deri yüzeyine doğru yükselmektedir. Burada aniden düşüş evresi dediğimiz derinin üretilen hücrenin cilt yüzeyine çıkmış olduğu dönem bulunmaktadır. Bu süreç yaklaşık olarak tamamı ilk başlangıçtan son aşamaya kadar olan süreç bir aylık dönemi kapsamaktadır. Sedef hastalığı olan kişilerde ise cilt hücresi üretim süreci yalnızca birkaç gün gibi kısa bir süre içerisinde gerçekleşmektedir. Bu sebeple de cilt hücrelerinin düşüş evresine geçecek zamanı kalmaz. Bu hızlı ve aşırı üretim süreci sedef hastalığının esas nedenini oluşturmaktadır. Sedef hastalığında derideki kepeklenmeler genellikle dirsek ve diz gibi eklem bölgelerinde gelişir. Dirsek ve dizlerin yanı sıra ellerde, ayaklarda, yüzde, kafa derisinde, ensede, boyunda, vücudun diğer bölgelerinde pullanmalar da olabilmektedir. Sedef hastalığının yaygın olmayan çeşitlerinde ise tırnaklarda, ağızda ve vücudun daha nadir görülebilecek kısımlarında kepeklenmeler görülmektedir. Sedef hastalığı yalnızca derinin hastalığı değildir. Hatta sedef hastalığı kalp ve damar hastalıkları, obezite gibi, iltihaplı bağırsak hastalıkları gibi ek hastalıklarında oluşmasına neden olmaktadır. Ayrıca sedef hastalığı eklemleri de etkileyebilir. Ciltlerinde sedef hastalığı olan kişilerin her 10 hastanın yaklaşık olarak ikisinde de eklem tutulumu söz konusudur. Eklem yüzeyleriyle birlikte eklem bağları, kirişleri ve eklem zarlarını da etkileyebilmektedir. Şikayetler tek bir ekleme sınırlı olabilir, diz ekleme veya kalça ekleme. Hastaların önemli bir bölümünde iltihaplı romatizma, yani tıbbi terim olarak romatoid artrite benzer şekilde ve özellikle el eklemleri etkilenir. Eklemlerde ağrı, kızarıklık ve şişlik görülebilir. Sedef hastalığının nedenleri nelerdir? Kesin nedeni bilinmemekle birlikte genetik olarak yatkın bireylerde çevresel faktörlerin etkisiyle bağışıklık sisteminin sıra dışı olarak epitel hücrelerini, yani epitel dediğimiz bu eklem içerisindeki yüzeyde bulunan veya vücudun işte bağırsak yüzeyleri gibi çeşitli cildin yüzeyindeki gibi bir takım yerlerde epitel hücrelerin etkilenmesiyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Geçirilen mikrobik hastalıklar, boğaz enfeksiyonu ve benzeri, bazı ilaçlar, lityum, bazı tansiyon ilaçları, aspirin ve benzeri ilaçlar, stres, mekanik tahriş, bu vücudun o belli bölgesini sürekli kaşıyor olmak, orayı tahriş etmek, güneş yanığı gibi çevresel faktörler bu sedef hastalığını, ciltte görülen sedef hastalığını arttırıcı etki yapabilmektedir. Tip 2 diyabet dediğimiz erişkinlerde görülen şeker hastalığı, kalp hastalıkları, artrit dediğimiz eklemlerin bir şekilde tutulumu, yüksek kan basıncı, obezite, iltihaplı bağırsak hastalığı gibi bazı hastalıklarla da ilişkilidir. Ailesel yatkınlık, yani genetik sebepler, hastalığın en önemli sebebi olarak kabul edilebilir. Ancak yıllarca devam eden araştırmalar sedef hastalığının iki temel sebebe dayandığını düşündürmektedir. Birincisi, bağışıklık sistemiyle ilgili mekanizma, vücudun kendi kendine saldırması anlamına gelen otoimmün bir hastalık olan, bu hastalıklar grubundan biri olan sedef hastalığında beyaz kan hücreleri istilacı bakterileri ve enfeksiyonları yok etmeye koşullanmaktadır. Burada ise yanlış koşullanma sonrasında cilt hücre üretimine de aşırı olarak bir reaksiyon oluşturmaktadır. Cilt hücrelerinin hızlı bir şekilde üretimi ise ciltte kırmızı, iltihaplı plak ve alanların oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Diğer bir mekanizma ise genetik faktörlerdir. Ailesinde sedef hastalığı bulunan bir kişinin hastalığa yakalanma ihtimali mevcuttur. Ancak bu ihtimal yaklaşık olarak %3 gibi küçük rakamlarla seyretmektedir. Sedef hastalığı kimlerde görülür? Her yaştan kişide görülebilir dedik. Erkek kadın ayırt etmeyen bir hastalık. Ortalama olarak hastalığın başlangıç yaşı 33'tür ama en sık 20'li yaşlarda görülür. Hastaların %75 gibi büyük bir bölümü 46 yaşından önce bu belirtiler ile karşılaşır. 50'li 60'lı yaşlarda bir diğer geçiş dönemidir. Buralarda da pik yapmaktadır. Ten rengi açık olan kişilerde sedefe yakalanma riski oldukça düşüktür. Ailesinde sedef hastası olan bir kişide hastalık gelişme olasılığı da artar. Fakat aile geçmişinde hastalık bulunmayan kişiler hastalığa yakalanabileceği gibi ailesinde sedef hastası olan kişiler bu hastalığa yakalanmayabilir. Sedef hastalığının çeşitleri nelerdir? Baktığımızda 5 farklı çeşidi bulunmaktadır. Hastalık çeşitlerini ve en genel bulgularını sayacak olursak, bunlardan birincisi plak sedef hastalığıdır. Sedef hastalığının en yaygın çeşidi olan plak sedef hastalığında derinin belli bir bölümünü kaplayan kırmızı renkli ve iltihaplı yamalara neden olmaktadır. Bu yamaların üzerinde ise sedefimsi, yani grimsi renkte pullanmalar ve plaklar bulunmaktadır. Bu sedef rengi pullanma ve plaklar bu hastalığa adını vermektedir. Plak ve pullara ise daha çok diz ve dirseklerde rastlanabilmektedir. Sedef hastalarının %80'inde plak sedef hastalığı görülmektedir. Gutat sedef hastalığı dediğimiz diğer sedef hastalığı türü ise, çeşidi ise, çocukluk çağındaki kişilerde daha yaygın olarak görülen sedef hastalığıdır. Ciltte minik pembe renkli nokta şeklinde lekelenmeler oluşmaktadır. Bu noktalar daha çok bacaklarda, kollarda ve gövdede oluşur ve lekeler nadiren kalın ve plak şekline gelebilmektedir. Diğer bir çeşit ise püstüler sedef hastalığı dediğimiz, daha çok erişkinlerde görülen bu hastalık, sedef hastalığı beyaz puslu kabarcıklara ve iltihaplı cildin belirli bir bölümüne yayılan kırmızı alanlara neden olmaktadır. Püstül dediğimiz iltihaplı bir cilt lezyonunun dışarı doğru akacak şekilde iltihapla dolmuş alanlar oluşturmasıdır. Bölgesel olan bu sedef türü genellikle eller ve ayaklar gibi küçük bir alanda görülür. Bazı durumlarda da vücudun diğer bölgelerine de yayılabilmektedir. Diğer bir çeşit ise ters sedef hastalığıdır. Ters sedef hastalığında yamalar daha çok koltuk altı ve diğer vücudun bölgelerinde, daha böyle kıllı ve terli olan bölgelerde yerleşmektedir. Deri kıvrımlarında iltihaplı bu yamalar çoğunlukla kırmızı renkli ve parlaktır. Son çeşit ise eritrodermik sedef hastalığı dediğimiz sedef çeşididir. Sedef hastalık çeşididir. Nadir görülen bir çeşittir bu. Genellikle vücudun büyük bir bölümünü kapsar ve yamalar daha çok güneş yanıklarını andırmaktadır. Eritrodermik sedef hastalıkları kolaylıkla başka bir hastalığa yakalanabilir ve bu hastaların ateşi sık sık yükselebilmektedir. Buralardan enfekte olabilmektedir. Bugünkü programda sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bir sonraki radyo hastanesinde kaldığımız yerden sedef hastalığında belirtilerden devam edeceğiz. Sizlerle yeniden birlikte olma ümidiyle hoşça kalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş tarafından Adıyaman Üniversitesi ailesine katılan yeni öğrencilerimize yönelik hoş geldiniz mesajı yayımlandı. Yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi. Hayatınızın önemli dönüm noktalarından birinde bizleri tercih ederek aramıza katılmanızdan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün attığımız bu adımın akademik gelişiminiz, kişisel birikiminiz ve geleceğe dair hedefleriniz açısından güzel bir başlangıç olmasını diliyorum. Adıyaman Üniversitesi olarak sizleri mesleki bilgiyle donatmanın yanı sıra araştıran, sorgulayan, üreten, yeniliklere açık ve topluma değer katan bireyler olarak geleceği hazırlamayı hedefliyoruz. Güçlü akademik kadromuz, gelişen eğitim ve araştırma altyapımız, sosyal, kültürel ve sportif imkanlarımızla üniversite hayatınız boyunca yanınızda olacağız. Adıyaman Üniversitesi ailesine hoş geldiniz diyor, her birinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

Radyo FM'de Sazın Sözü. Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6989 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: kamu spotu.
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.

0: Kocaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından 2026-2027 güz yarı yılı yatay geçiş başvuru sonuçları ve kayıt tarihleri yayımlandı. Başvuruların 24-27 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacağının belirtildiği duyurunun detaylarına ve başvuru sonuç listelerine Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı oidb.adıyaman.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.
1: Adyo FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM'de Türk Halk Müziği Saati.
1: Kamu spotu.
2: Ben ve arkadaşlarım hepimiz birbirimizden farklıyız.
3: Evet, biz bir bütünün parçalarıyız.
2: Öğretmenim hep yanımızda oldu. Bizi birbirimizden hiç ayırmadı.
3: Biz özel eğitim ihtiyacı olan çocukların akranlarıyla birlikte aynı ortamda eğitim almasını önemsiyoruz.
2: Yapabileceğime inandılar.
3: Bütünleştirici eğitimin kalitesini artırarak özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin gelişimini destekliyoruz. Bütünleştirici eğitimin gücüne inanıyoruz. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi İndüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektroskopisi. İndüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi, sıvılaştırılmış numunelerde çok sayıda elementin milyarda bir veya yüzde ağırlık gibi yüksek duyarlılıkta ölçüm aralığında hızlı, ucuz ve doğru biçimde niteliksel, niceliksel ya da yarı niceliksel olarak ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Eksik değil farklı.
2: Farklı yetenekler bizi güçlü kılar.
3: Otizmi anla yeter.
4: Otizmi erken tanı yeter.
5: Otizmliği eğit yeter.
6: Otizmliği hayata kat yeter.
7: Otizmliği sporla güçlendir yeter.
8: Bütün çabamız otizmli yavrularımız ve ailelerinin hayata daha güçlü tutunmaları için.
9: Farklılığınızın farkındayız, daima yanınızdayız.
10: Otizm eksik değil, farklı olmaktır. Biz farklılıklarımızla büyük bir aileyiz.
11: Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6980 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Kurumsal akreditasyon programı kapsamında 2 yıl süreyle koşullu akreditasyon almaya hak kazanan Adıyaman Üniversitesi'nin kurumsal akreditasyon belgesi Yüksek Öğretim Kalite Kurulu Başkanı Profesör Doktor Ümit Kocabıçak tarafından Rektör Profesör Doktor Mehmet Geleş'e takdim edildi. Adıyaman Üniversitesi Senato Salonu'nda gerçekleştirilen belge takdim töreninde Rektör Yardımcıları Profesör Doktor Murat Aydın ve Profesör Doktor Özgür Özdemir, Genel Sekreter Doçent Doktor Mahmut Gürsoy, Toplam Kalite Yönetim Koordinatörü Öğretim Üyesi Doktor Cavidan Gülbarış, Senato üyeleri ve Kalite Komisyonu üyeleri yer aldı. Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Keleş, kurumsal akreditasyon belgesinin üniversitemizin kalite yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Adıyaman Üniversitesi'nin 6 Şubat depremlerinin ardından son derece zorlu bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Rektör Keleş, tüm bu zorluklara rağmen eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi, araştırma geliştirme çalışmalarının devam ettirilmesi ve kalite anlayışından taviz verilmemesi için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Kaliteyi yalnızca bir değerlendirme veya akreditasyon süreci olarak görmediklerini vurgulayan Rektör Keleş, kaliteyi üniversitemizin bütün faaliyetlerine yön veren, karar alma mekanizmalarımızı güçlendiren ve sürekli gelişme esas alan kalıcı bir yöntem kültürü olarak ele aldık, dedi. Kurumsal akreditasyon belgesinin üniversitenin eğitim öğretimden araştırma geliştirmeye, toplumsal katkıdan kurumsal yönetimine kadar bütüncül bir kalite anlayışını benimsediğinin önemli bir göstergesi olduğunu belirten Keleş, elde edilen başarılarının Adıyaman Üniversitesi'nin bütün mensuplarının ortak emeğinin sonucu olduğunu ifade ederken, YÖKAK Başkanı Profesör Doktor Ümit Kocabıçak'a da yüksek öğretim kurumlarında kalite güvencesi kültürünün güçlendirilmesine yönelik katkıları ve Adıyaman Üniversitesi'nin akreditasyon sürecindeki rehberliği dolayısıyla teşekkürlerini iletti. Törende konuşan YÖKAK Başkanı Profesör Doktor Ümit Kocabıçak ise, kurumsal akreditasyon programının yüksek öğretim kurumlarında kalite güvencesi sistemlerinin güçlendirilmesi, sürekli iyileştirme kültürünün yaygınlaştırılması ve üniversitelerin eğitim öğretim, araştırma geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim süreçlerinin bütüncül bir yaklaşımla geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Kocabıçak, akreditasyonun yalnızca bir belge alma süreci olmadığını, üniversitelerin kalite güvencesi sistemlerini kurumsal bir kültür haline getirmelerinin ve bu kültürü sürdürülebilir kılmalarının esas olduğunu vurguladı. Adıyaman Üniversitesi'nin özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından karşı karşıya kaldığı zorlu şartlara rağmen kalite çalışmalarını kararlılıkla sürdürmesinin önemli olduğunu belirten Kocabıçak, üniversitenin bu süreçte gösterdiği gayretin ve kalite alanındaki çalışmalarının değerli olduğunu, Adıyaman Üniversitesi'nin bundan sonraki süreçte de sürekli iyileştirme anlayışını sürdürerek kalite güvence sistemini daha da güçlendireceğine inandığını ifade ederek, Rektör Profesör Doktor Mehmet Geleş başta olmak üzere üniversite yönetimine, kalite komisyonuna, akademik ve idari personele çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Kocabıçak son olarak yüksek öğretimde yaşanan değişime dikkat çekerek yapay zeka, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik, yaşam boyu öğrenme ve beceri odaklı eğitimin üniversiteler için artık temel gündem başlıkları arasında yer aldığını söyledi. Konuşmaların ardından YÖKAK Başkanı Profesör Doktor Ümit Kocabıçak, Adıyaman Üniversitesi'nin kurumsal akreditasyon belgesini Rektör Profesör Doktor Mehmet Geleş'e takdim etti. Belge takdim töreni toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Biller çöpe, toprağa, akarsu, göl ve denizlere atıldığında çevreye zarar vermektedir. Atık pillerinizi biriktirip pil toplama noktalarına bırakın. Dünyanın pilini bitirmemek için Atık Piller Geri Dönüşüm Kutusu. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Unutmayın, dünya sizin eviniz.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nden duyurulur. 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz yarı yılında ana bilim, ana sanat dallarındaki yüksek lisans ve doktora programlarımıza 10-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında başvuru yapılabilecektir. Başvuru detayları ve kontenjanlar için lisansüstü.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Adüe FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6989 numaralı hatta arayabilirsiniz.

0: Kamu spotu.
1: Aslında aklıma geldi. Ama üşendim. Zaten yakın mesafe. Hemen gider dönerim dedim. Takmadım. Bir şey olmaz diye düşündüm. Ama oldu. Şimdi keşke, keşke diyorum, o kemeri taksaydım.
2: Keşke dememek için emniyet kemerinizi takın.
0: Adi FM'de canlı performans.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti toplam organik karbon cihazıyla yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu olarak 3-6 yaş arası çocuklarımızın milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, milli ve manevi değerlerimiz ışığında bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeyi ve onlara yaşam becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı ilkokula hazırlarken dezavantajlı çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmayı ve çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Öğretmenlerimiz çocukların meraklarını ve doğal öğrenme arzularını teşvik ederek onlara sıcak, samimi ve ilgi çekici bir eğitim süreci sunmaktadır. Çocuklarımız sınıf içinde ve dışında müzik, sanat, bilim, matematik ve doğa etkinlikleri aracılığıyla yeni deneyimler kazanmaktadır. Ayrıca yaratıcı drama atölyesi, akıl ve zeka robotik kodlama atölyesi, hareket ve oyun jimnastik atölyesi, fen, doğa ve bilim atölyesi, ritim ve müzik atölyesi, İngilizce yabancı dil eğitimi alanında uzman öğretmenler tarafından verilmektedir. Uygulama Anaokulumuz 2026-2027 eğitim öğretim güz dönemine 7 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olup, kayıtlarımız 11 Ağustos'ta 4 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır. Çocuklarımızın geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için bizlerle birlikte olmanızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kayıt koşulları ve detaylı bilgi için Adıyaman Üniversitesi Uygulama Anaokulu web sayfası anaokulu.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret edebilir, 0416 223 38 00 dahili 6989 numaralı hatta arayabilirsiniz.

Kamu spotu. Sayın sürücüler, artık trafikte geçiş üstünlüğü yayalarda. Sürücüler kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamalı, buradan geçen yayalara durarak geçiş hakkını vermelidirler. Aksi halde kural ihlali yapan sürücülere ceza işlem uygulanacağını unutmayın. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Öncelik hayatın, öncelik hayatın, öncelik yayanın.

Radyo FM. Ah Mualla, bakma öyle kız, az mı kahır çektim? Sen rüyama bile uğramazken az mı kapında uyudum vicdansız? Sor istersen, korkak sokak kedileri ve ıslak ayak sesleri iyi tanır beni. Biliyorum bana git bile demeyeceksin. Zehir saçan bakışlarınla beni doğduğum yere gömeceksin.

0: Hep gelişine vurduk. Hep inceldi, yerden kırdık ama gayrı uslandı. O şeye dönmüyorum artık, gelirse bitiyorum. Ayıptır söylemesi gülüm ama seni çok seviyorum.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüyo FM.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: 2 milyon çalışanımızla biz büyük bir aileyiz. 60 yıldır bu topraklarda alın teri döküyor, biz bize yetelim diye birlikte üretiyoruz. Türkiye'nin organize sanayi bölgeleri olarak ülkemizin hayallerini, hedeflerini sığdırdığımız fabrikalarda bu cennet vatanın üreten gücü olmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar nice fırtınaları, zorlukları gözledik. Bu zor günleri de atlatacağız. Yeniden el ele vereceğiz, yeniden kucaklaşacağız. Güçlü ve güvenli üretim için tedbir al, çalışanını koru, üretime devam et Türkiye'm.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Radyo FM. Kamu spotu. Tarımsal faaliyetlerin artması nedeniyle traktörle meydana gelebilecek muhtemel kazalarda ölüm ve yaralanma risklerini en aza indirebilmek, tarımsal kazaları önlemek amacıyla çiftçilerimizin traktörlerde ROPS, ikaz lambası ve reflektör bulundurması, tarım araçlarıyla zorunlu olmadıkça gece karayoluna çıkmamaları önemli duyurulur. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik üremeyi yavaşlatan engelleyen kutularda taşınıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhanede öğle ve akşam olmak üzere iki öğün yemek hizmeti sunuluyor. Anlaşmalı yemek firması tarafından üretilen yemekler teknik şartnamede belirtilen koşullara uygunluğunun denetim ve kontrolleri gıda mühendisi tarafından günlük olarak yapılıyor. Ayrıca Adıyaman Üniversitesi yemekhanelerinde çölyaklı bireylere uygun yemek hizmeti de veriliyor. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinin bütçelerini sarsmayan bir yuva sıcaklığında ve hijyeninde yemek yemeleri konusunda titiz çalışmalarını sürdürüyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: unuttum sanıyorken aşkı. Nefesin hala sesinde.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu. Adyo FM. Ana.

0: Kamu spotu.
1: İnternette siber tuzaklardan korunmanın 10 altın kuralı.
2: 1. Tanımadığınız birinden gelen bir elektronik postayı, linki, resmi, videoyu açmadan önce iyi düşünün. İletiyi açmış olsanız bile şüpheli e-postaların içindeki hiçbir bağlantıya tıklamayın, hiçbir dosyayı açmayın.

0: elektronik posta sunucunuz sizi uyarabilir. Bu uyarıyı gördüğünüzde postayı yanıtlamak konusunda bir kere daha düşünün.
1: 3. Açılır pencerelerle gelen yarışmalardan uzak durun. Yarışmanın amacı sizin hakkınızda bilgi toplamak, e-posta adresinizin aktif olup olmadığını anlamak veya bilgisayarınıza kötü yazılım bulaştırmak olabilir.
0: 4. Bir şirkete kişisel bilgilerinizi vermeden önce şirketi internette araştırın. Şirketin iletişim bilgilerini, yapılan yorumları okuyun ve bir yetişkine sorun.
1: 5. Dipnotları okuyun. Birçok belgenin en altında dipnot bölümüne yazılmış, okunamayacak kadar küçük harflerle yazılmış açıklamalar vardır. Sayfanın üstünde ücretsiz bir cep telefonu kazandığınız yazabilir. Ancak dipnot kısmında aylık 300 lira ödeme yapmanız istenebilir.
0: 6. Gerçek olamayacak kadar iyi teklifleri araştırın. Normalde indirimde olmayan ürün ve hizmetleri %90 indirimle sattığını söyleyenler genellikle kötü niyetli kişilerdir.
1: 7. İnternette alışveriş yaparken satıcı hakkında araştırma yapın. Sitenin güvenlik kurallarını inceleyin. Sertifikasını ve onayını kontrol edin. Eğer alışveriş sitesi bir onay uygulamasına sahip değilse, satıcı hakkında diğer kullanıcıların yazdığı değerlendirmeleri okuyun.
0: 8. Tanıdığınız birinden sıra dışı, garip bir ileti aldıysanız onu arayarak bilgi alın. Bu kişinin hesabı bir dolandırıcı tarafından ele geçirilmiş olabilir. Önce yakınınıza telefonla ulaşmayı deneyin.
1: 9. Hediye veren yabancılardan uzak durun. Bir web sitesinin 1 milyonuncu ziyaretçisi olduğunuzu söyleyen ya da para kazanmanız için kolay yollar sunan iletiler veya web siteleri büyük olasılıkla güvenilir değildir.
0: 10. Form doldurmak konusunda dikkatli olun. Eğer biri size bir şey kazandığınızı söyler, kişisel bilgilerinizi isterse hemen inanıp formu doldurmayın. Çünkü yazdığınız bilgiler gönder düğmesine tıklamadan bile kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilebilir.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.